Ayşe'nin hoş geldin Ayşe. Aksam buraya çok mutluysam yapmam derken Ercan'a. Dolap orada anı saate doğru ne yaptın ki ne sen böyle

pişmanım. Boş geleceğim. Hemen baktığı sanki bu dedikten hemen sabiri hatta. Pastu çi pastu Aşma vişa çi vişma bandırı zilisper. Doktor nişan şıkla dvara mahibi. Sabahın karı riyacı barış mayru. Ene patın karı riyacı viril raya.